Nedir? Sattım beni buraya. Sırtım nedir? Sattım beni buraya. Arhamda onun emirdir. Dayı, o. Sence öyle. Sırtım nedir? Sattım beni buraya. Arhamda onun emirdir. Dayı, o. Sence öyle. Hapis tarhane kutu bir. Anlaşmadı o nedeni. Çünkü ezdiyet mi hem ne yapmayız indiriyordu. Harırım.